Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Jungo Elçer Bayilimder Akademiyası Batış Bölük Elçer Bayizil Döborbornun Pakta Molekula Tukum Kuvalosun Jakşılo Canlık Ziratu Kollektiv Uzun Mezgil Sistemalı Gizildi Arkulu Jakında Pakta Kozosundağı Tüyüldük Bütür Gelecekte Jetilip Pakta Bulasına Aylan Uçu Kiçik Üründü Anan İçki Bölügündeki Artürdü Kimyalık Reaksiyalardan Bulalı Tüşün Mölçörü Sapatı Janı Tüsün Kanday Belgileyi Turgandığın Rettip Arı Tüşündürdü. Бұл пақтаның төптерінде сорт жетіштіруші үшін кемтіксіз назария системасы жана анық техника жолын құрды. Изилдөө коллективинин баш аалымы Жунгу Айылчар Бай Илимдер Академиясы Батыш бөлүгү Айылчар Бай Изилдөө борборунун орун басары мудуру Ян Зуо Жен мындай деди. Бул изилдөө натыйжасы пактадагы түрдүү заттардын зат алмашуусун пландай турган өзөктүү баш кайгуанды тапканга тең. Узундан бери мамлекетибиздин эгинчилик көлөмүндө аябай кеңири кеткен Kurgaktık paktasının sort yetiştirüsünde alkı ötüp ketkeli bolboy turgan uğuru tüyün bar bolcho. Pakta bulası, harın içki, harı uzun, tüsü jakşı bolun oylugundu daima tüşüm mölçörü tömöndöp ketchü. Eger paktadan jogoru tüşüm aluğa köbürök maani berilse, andayda buula sapatı jana paktanın kurgakçılık, uğuru jana kurt kumurskalardın ziyanı, siyaktuu jakşı bolgon faktorlorgo karşı turu.

işletti. Darlo kamsız dosu fontunun işletilönümün öz türüsünü dem berilet. Kalıqtın oğru görsötüsünde kömürdü kutkara turgan akçasın jakşı sakta ocağında Jospordo font başkarı jana gözümülde başkarı sistemasın tolumdu ulaştırıp font kamçotu jana araketin başkarını küçöytü. Fonttu gözümülde başkarı salmağın aşırı. Bütparıştı gözümülde başkarı sistemasın tolumdu ulaştırıp fonttu gözümülde başkarının uzun önümdü mekanizmin tolumdaştırı siyahtıları toğı oyuldu. Teyli ozottoşturulup elgen oltoyluk çaratıldı. Gelecek 5 yılda Jospordo jalpılık teylöminin kamdoğunu göptürdü ülöştürü, ontoyloştürü. Jalpılık teylönü sana arıpteştirip, akıl jöndümdeştirip, başkar önümün jöndümdü östürü siyahtı göpçaktan küçüğe götürtkü boldı. Eşik aldığında darlanu kamsız dosuna türkü bolıp, negizgi katmar darlu salamattık sakto atayın hareketine jardan berip, kıştak salamattık sakto uyu tastıktağın hakimçilik kıştaktardın tüyündü başkarı çölkümüne giriu salıştırmasın, 98%'dan aşırıga kepelettik kılıp. Негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын адаттагы оору мүнөздө дарылоо акы саясатын жүзөлөштүрүп окшош болгон даражадагы дарылоо аппараттарынын айырмалуу отчет кылуу саясатын толумдуу улаштырды. Дары баасында кайрманы тордо текшерүү, баа салыштыруу куралын колдонууну толумдуу улаштырып, дары баасын тордо бир кнопка менен сүрүштүрүү, иш жүзүндө убакытта салыштыруу жана дары сатып алуу ордуна жол баштоо сыяктуу жөндөмдөрдү иш жүзүнө ашырып, дарылануу камсыздоосу дарылары булут өрүшүн сызыл озоттоштурду. Камсыздоо болуудан ансайын жакшы камсыздоого чейин. Пландын ар бир бөлүгү камсыздоого катышуучулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге сиңдирилди. Кийинки 5 жылда бул дарылоо камсыздоо тору ансайын тыгыз, ансайын жылуу, ансайын мыктуу токулат.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, denitarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi dor-dorgo, urpaqdan urpaqqa ulanıp, sol bos bulaqqa oqşuş rohu düynöbüzdü sugarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstü oromo süretke oqşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oqşuş, milyondogon Jonhua ulan kızdarın bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın o sürülgülü madaniyatına muras gerdik kılala.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abonterim 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalınamda malımat berip, salamatlık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın mesekenot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

çoğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.